0: dışarıda. Binanın kapısı da saat var mı o dediğine?
1: Madencisin.
0: Kim?
1: Madenci.
0: Why the so true?
2: Haydi atı parayı. Haydi kalın bir hadu. Demek ki ruhada merkezi o.
3: Ne halk istes?
4: Selam'a.